0: Open your eyes.
1: Open your eyes.
2: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

96.2 Radyo Eksen.

Give me more.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 4 Haziran 1984. Bruce Springsteen'in kült albümü Born in the USA piyasaya sürüldü. Born in the USA 1985 yılında Amerika'da en çok satan albüm oldu.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
1: Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen.
1: Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Radyo Eksen. Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Akdir Ay yayında.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: 5 Grammy ödüllü Snarky Puppy 18 Eylül'de Volkswagen Arena'da. Funk'tan caza, R&B'den fusion'a uzanan sınır tanımaz soundlarıyla Snarky Puppy Somni turnesi kapsamında İstanbul'da unutulmaz bir geceye hazırlanıyor. Biletler, Biletix, Passo ve bu bilette. Organizasyon pozitif.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar Borusan Next.

0: Şirketlerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
2: Radyo Eksen'de Gülşah Küre yayında.
3: 96.2
2: Radyo Eksen.

But you could always come around. Why don't you simply

0: Gökçen'de, Düşah Güray yayında.
1: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Two Door Cinema Club, Shazil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Bilet X, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
0: Reklam.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: 96.2 Radyo XM. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo XM'de.
1: Radyo XM'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo XM.
1: Reklam.

0: Getir.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 4 Haziran 1997. 29 Mayıs 1997'de Mississippi Nehri'nde kaybolan Jeff Buckley'nin cansız bedeni bulundu.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

4 Haziran Perşembe, herkese güzel bir gün diliyorum. Güşal Turgut ben, 16 yedek Radyo Eksen'de olacağım. Kellis Toltz açtı bugünkü programı. Amerikalı müzisyen geçtiğimiz ay If You Don't Know Me By Now adlı 19. albümünü piyasaya sürdü. Yeni şarkılarından What's Moon Star. İngiliz topluluk Fat White Families sırayı alacak. 2024 senesine ait Forgiveness Is Yours adlı 4. albümlerinden What's That You Say?

0: 2012'de Adam Yakın vefatının ardından Beastie Boys devri kapanmıştı ve kurucu üyelerden Mike D yeniden üretime geçti. O günden bu yana oğulları Davis ve Skyler'la işbirliği yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda Switch Up isimli ilk solo single'ını yayınlamıştı ve Mike D'den gelen ikinci single oldu What We Got. 10 sene öncesinden A Tribe Called Quest şarkısıyla devam ediyoruz. We the People.
1: We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır. Best Allianz. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
0: Radyo Eksen.

Geçen yaz çıkardıkları Never Enough isimli 4. albümlerinde yer almıştı. Turnstile ve Birds takibinde Soundgarden'ın sırayı alıyor. Jesus Christ Pose.

0: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: 96.2
3: Radyo Eksen.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Chris Stewart projesi Black Marble 5 yıllardan sonra yeni bir albümle dönüş yaptı. Life in Small Spaces isimli 5. Black Marble albümü 21 Ağustos'ta yayınlanacak. Bu albümün çıkış single'ı oldu. Jim Carroll New Year. 1982 yılından Talk Talk şarkısıyla devam edeceğiz. The Party is Over isimli ilk albümlerinin açılış şarkısıydı. Talk Talk.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

Grup'la giriş yaptık. İkinci saate geçtiğimiz hafta Every Single Muscle isimli 5. albümlerini piyasaya sürdüler. Yeni şarkılarından Make It Count. Bir başka ikili var sırada. Seattle merkezli karı koca ikilisi Chinese American Bear sırayı alacak. Onlar da geçtiğimiz ay Dim Sum and Then Sum adlı 3. albümlerini çıkardılar. Bu albümlerinden No No Yeah Yeah.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sahil keyfine kahven eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

De La Soul'dan geçen sene 9 yıllık bir aranın ardından yeni bir albüm geldi. Kasım ayında çıkarmışlardı. Cabin in the Sky isimli 9. albümlerini. Bu albüm aynı zamanda kurucu üyelerden Turgoy Dudov'un vefatının ardından yayınlanan ilk De La Soul albümü oldu. Bu albümlerinden dinlediniz. Day in the Sun, Getting with You. Dev Hines projesi Blood Orange sırayı alacak. Multi-enstrümantalist, müzisyen ve prodüktör Dev Hines da geçen sene uzun bir aranın ardından yeni bir Blood Orange albümü piyasaya sürmüştü. Essex Honey isimli bu albümünden Vivid Light.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.

0: Erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Liz çıkışlı topluluk Yardek'ten 3. albüm geliyor. 17 Temmuz'da çıkaracakları You're Gonna Need a Little Music isimli yeni albümlerinden paylaştıkları şarkıları Redeemer Radyo X'andaydı. 1985 yılından The Fall şarkısıyla devam ediyoruz yayına. LA.

Onlarca single'ın ardından nihayet Brighton merkezli topluluk Upasking'den ilk uzun çalar geliyor. 31 Temmuz'da çıkaracakları bu ilk albümlerine ismini veren şarkıyı dinliyorsunuz. The Sweet Goodbye.

Opus King'in takibinde yine Brighton'dan bir grupla devam ettik. Lime Garden Radyo X'teydi onlar da. Geçtiğimiz aylarda Maybe Not Tonight isimli ikinci albümlerini yayınladılar. Yeni şarkılarından Cross My Heart. Lady Hawk sırayı alacak. Yeni Zelandalı müzisyenin 2008 yılına ait ilk albümünden Dusk Till Dawn.

10 sene öncesine ait Human Performance isimli 5. albümlerine yer almıştı. Parquet Courts ve Dust takibinde Chicago'dan bir grup Gliders sırayı alacak. Geçtiğimiz sonbahar piyasaya sürülen 2. albümleri Forever'dan Stone Shadow.

Edwyn Collins'in 80'lerin ilk yarısında varlık gösteren grubuydu Orange Juice, 1982 tarihli. You Can't Hide Your Love Forever isimli ilk albümlerinin de açılış şarkısı olmuştu. Falling and Laughing Strokes sırayı alacak. 6 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkarma hazırlığındalar. Bir önceki albümlerinde olduğu gibi yine Rick Rubin ile çalıştılar. 2020 senesinde yayınladıkları The New Abnormal isimli 6. albümleriyle Grammy kazanmışlardı ve 20 gün sonra da 7. albümleri piyasaya sürülecek. Reality Awaits isimli bu albümlerinden paylaştıkları 2. single oldu. Falling Out of Love.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 4 Haziran 1983. The Police Every Breath You Take ile 4 hafta boyunca bir numarada kaldığı İngiltere Single'lar listesinde zirvedeydi.

%100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Geçen sene yayınladıkları The Parlor isimli ilk albümlerinden dinlediniz Picture Parlor ve Talk About It. Gülşah Turgut ben 3 saat boyunca eşlik ettim sizlere. Yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. 1995 yılından Oasis şarkısıyla bugünün kapanışını yapıyorum. What's the Story? Morning Glory adlı ikinci albümlerinden hatırlayacaksınız. Some Might Say. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.

96.2 burası. Herkese merhaba. Günlerden Perşembe 4 Haziran saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Her zaman olduğu gibi açılış The Smiths'ten Frankly Mr. Shankly. The Queen Is Dead albümlerinden dinledik şarkıyı. Ardından The Shins'le devam edeceğiz. Name for

80'de bir cover dinledik. Dire Straits şarkısı Romeo and Juliet, Killers yorumuyla radyolarınızdaydı. Sırada 90'ların büyük hitlerinden biri var. Linda Perry vokalde Four Non Blondes'dan dinliyoruz. What's Up?

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

96.2 Radyo Esen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

Pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

80'de önce yakın geçmişten bir kayıt. Somebody's Son, Lindsey Buckingham ve Empire of the Sun ortaklığıyla dinledik. Ardından Pretenders, Brass in Pockets, I Am Special. 16.35 itibariyle sırayı Divine Comedy aldı. National Express.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Bugünkü programda yer verdiğim coverlardan bir diğeriydi. Barry White'ın şarkının orijinali. Never Gonna Give You Up. Eksende biz Cake'ten dinledik. Saatin sonuna yaklaşırken sırayı Beck alıyor. Loser radyolarınızda.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yeni diziye geçerken kahveni tazele.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

1996 yılında birçok Avrupa ülkesinin listelerinin bir numarasındaydı bu şarkı. Tragic Kingdom albümlerinden Don't Speak ve 1996'daki Gwen Stefani vokaliyle No Doubt dinledik. Kısa bir ara vermeden önce Hooverphonic radyolarınızda The Best Day of Our

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Burası Radyo Eksen 96.2. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Neil Young, Rockin' in the Free World. Ardından Manic Street Preachers dinledik. Grubun imza işlerinden biri Enola Alone. 17.32 Oasis'le bugünkü program devam edecek. Roll with it.

Blondie'nin Auto American albümlerinde yorumladığı bir The Paragons şarkısı The Tide Is High. 96.2'de dinledik. Kısa bir araya gitmeden önce Madness'la program devam edecek. Our House.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

Aksiyon pozitif. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Alabama Tree ile başladık bugünkü programın yeni saatine. Woke Up This Morning. 8'e dek ben Güven yayındayım. Kasa Evyon'la devam edelim. Rewired Eksen'de.

Benjamin Franklin tarafından 1967 yılında kaydedilen ve yayınlanan Peace of My Heart. Bir yıl sonra Janis Joplin ve grubu Big Brother and the Holding Company tarafından dinlediğimiz bu versiyonuyla Cheap Thrills albümlerinde yer bulmuştu. Eksendesiniz, Patti Smith'le devam edelim. Frederick.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 4 Haziran 1983. The Police Every Breath You Take ile 4 hafta boyunca bir numarada kaldığı İngiltere Single'lar listesinde zirvedeydi.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan Next.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

Lemonheads sonrasında yeni kayıtlardan biri Blur gitaristi Graham Coxon'u solo single ile Radyo Eksen'de dinledik. Şarkının ismi Billy Says. 18.33 sırayı Mac DeMarco aldı. Freaking Out the Neighborhood.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

2001 ilkbaharındaydık. Saatin sonuna doğru yaklaşırken Radyo Eksen 96.2'de Daft Punk ve Discovery albümlerinden Something About Us Fransa'dayız yine. Beck ve M83 işbirliği. Sırada Time Wind.

Bugünkü yayının dördüncü ve aynı zamanda son saatini Echo and the Bunnymen açtı. Ian McClough ve arkadaşlarından dinledik Nothing Lasts Forever. 8'e dek ben Güven yayındayım. Aerosmith'le devam ediyoruz. Jenny's Got a Gun.

Normal'ı takiben ay sonuna doğru 7. stüdyo albümlerini yayınlayacak The Strokes. Reality Awaits isimli bu yeni albümün son single eksendeydi Falling Out of Love. Seishi Shi var sırada, Under the Sun.

96.2 Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
4: Zazazoo. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü

0: yaşamını erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Waiting for the Punchline, Frank Moody sonrasında günün yenilerinden biriyle program devam ediyor. Jordan Rakey, It Never Ends.

0: 96.2 Radyo Eksen. Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Shizil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
2: Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Baby Jane, Belen Sebastian'dan dinledik. Yayının sonundayız. Ancak bu gece saat 10'da E Vitamini ile ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2 ile olacağım. Kapanış The Cure, Boys Don't Cry saat 10'da. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: think you move me.
1: Al manicomio te vas.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bir mutluluk getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Ben Barış Akpolat. Sağır Sultan bu hafta Euthanasia albümüyle açıldı. Addicted to Chaos, Megadeth'ten geldi. 1992 tarihli Countdown to Extinction'la beraber 90'ların en çok satan heavy metal albümlerine imza atan Megadeth, bu albümde gençlik ve ötenezi kelimelerini birleştirip Euthanasia gibi bir kelimeyi uydurmuş. Addicted to Chaos grubun bu albümün 3. şarkısı. Bu albümde boş yok. Countdown to Extinction'da olmadığı gibi. 90'larda gerçekten bu ikisi çok önemli albümlerdi. Şimdi bir rock and roll klasiği olan We Will Rock You'u Udo Dirkschneider'dan dinliyoruz.

Udo gerçekten şu ana kadar yapılmayanı yapıp Bill Rakio'ya yeni bir düzenleme yapmış. Şimdiye kadarki bütün coverlar Queen'in aynısıydı. Farklı vokaller, belki farklı bir gitar falan ama şu anda yani şarkı ilk başladığında dedim ki herhalde başka bir şarkı bu ve hani yine ismini We Will Rock You koymuş Queen'e gönderme olarak falan. Hiç öyle değil, şarkı We Will Rock You. Harika. Accept'in vokalisti olarak biliyoruz kendisini. İstanbul'da Mike Tornillo'yu izlemiştik. Sony Sphere Festivali'nde Accept'in solisti olarak. Mike Tornillo'yu Accept'i de çok seviyorum ama Udo tabii ki bir heavy metal klasiği. Başka bir klasikten devam. Iron Maiden, Caught Somewhere in Time.

Somewhere in Time 1986 tarihli bütün sözlerini baştan sona ezbere bildiğim harika bir Iron Maiden albümü. Bütün sözlerini baştan sona dinleme sebebimse askerde elimde sadece bu albümün olmasıydı ve günde iki kere dinledim. Dolayısıyla artık unutmam mümkün değil. Clawfinger'la devam ediyoruz. Environmental Patience.

90'ların en acayip, en protest ve en ilginç sound eden alternatif metal gruplarından bir tanesi Clawfinger. Özellikle Truth, Nigga falan gibi acayip şarkıları var. Sözleri gerçekten yani bir vurup iki sayan gruplardan bir tanesi. Clawfinger, tavsiye ediyorum dinlemenizi. Environmental Patience dinledik. Harika. Şimdi Master of Puppets, Metallica.

Arch'in dinledik Warn Eternal. Şimdi Motor Sister. Acayip bir süper grup. Birazdan bahsedeceğiz. Can't Get High Enough.

Motor Sister bir süper grup. Daha önce birkaç şarkı yayınlamışlar ama ben bu şarkıyla keşfettim. John Tempest ve Scott Young gibi acayip insanlar var grupta. Joey Vera falan var Armored Saint'ten. Tavsiye ederim. Güzel bir rock'n'roll grubu. Ama öyle çok acayip bir şey de vaat etmiyor açıkçası yani, ama sorun değil. Rock'n'roll güzel. Terror'la devam ediyoruz. Terror ve Cannibal Corpse solisti George Corpse Grinder Fisher hep beraber. Can't Help But Hate.

Bu grup death metal gibi ama değil. Deathcore, hardcore. Biraz fazla efekt kullanıyorlar. Yalnız 3-4 şarkı arka arkaya dinleyince de sokakta yürürken böyle kaldırımları falan tekmelemek istiyorsunuz. Ben bu şarkıyı beğendim. Özellikle sondaki breakdown. İki tane breakdown arka arkaya giriyor. İnsanın kanı çekiliyor. Çok güzel. Meshuggah'la devam ediyoruz. Like the Shortening Fuse.

Meshuggah dinledik. Lightly Shortening Fuse. Bu şarkının melodilerini, gitar rifflerine falan bayıldım. Meshuggah artık başka bir atmosferden bildiriyor. Öyle diğer djent grupları gibi bir şey değil. Bu başka bir evren artık. Ve programı Exodus'ta kapatıyoruz. Lunatic Liar Lord. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Bye bye.

Herkese iyi geceler. Burası Radyo Eksen. E vitamini başladı saat 11'e dek. Her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün açılışı Ingrid Michaelson yaptı. 2006 yılına ait dinlediğimiz bu şarkı Girls and Boys isimli ikinci albümünden E vitaminindeydi. Yine aynı dönemlerdeyiz. Bir yıl sonrasına 2007'ye Radiohead'le geçiyoruz. House of Cards Eksen'de.

Tinder Sticks solisti Stuart Staples'tan This Old Town, ardından Elliot Smith'i dinledik. From a Basement on the Hill albümünde bu şarkı Let's Get Lost. Sırada Wilco var, Amerika'dayız yine. Grubun kendi ismiyle 2009 yılında yayınladığı albümün 11. ve aynı zamanda kapanış şarkısı. Şimdi E vitamininde Everlasting Everything.

96.2'de E vitaminini dinliyorsunuz. Saat 11'e dek ben Güven yayındayım. Londralı ikili Babe Heaven ve 2020 çıkışlı ilk albümleri Home For Now'dan Craziest Thing, ardından Parcels, E vitamininde Lights.

this prison cell. I love you long and I love you well.

Nick Cave and the Bad Seeds'in ardından Only When You're Gone. Sivert Öğen ve grubu Madrugada radyolarınızdaydı. Bu gece kapanışı The Dears We Can Have It'le yapacak. Haftaya Perşembe yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşçakalın.

96.2. 96.2. Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Last Saturday night I got married.

my dreams. Sometimes I live in the country.

dreams. Stop your rambling, stop your gambling.